0: wasallam.
1: Kun saurari karatun tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Malam Abubakar Nasiru Goran Dutse ga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.